0: Erzincan, Erzincan'ın de beter
1: Radyocan 95.5.
0: Zehir oldu ekmeğimiz balımız. Dilimize hasret kaldı dilimiz. Üçüncü gürbette perişan oldu. Çile çeken onca canlar nerede? Kıymet bilen o insanlar nerede? Ah kardeşim ah. Acı tatlı geçen o günler nerede? Üçüncü gurbette perişan olduk. Şu yaban ellerde malamat olduk.

0: güven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür. Siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-38-38, 0537-914-82-32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-38-38, 0537-914-82-32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Cam 95.5.

güven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-38-38, 0537-914-82-32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.

acılar içinde geçiyor dertli ömrüm. Dayanacak gücüm kalmadı. Yorgunum, yorgun. Ne yapsam iki yakam bir araya gelmiyor. Hırkam yırtık, pabuç delik. Ben yorgunum, yorgun. Gözüm ne boyalı şöhrette, ne de parada. Ben beni bileli ömrüm zararda. Mutluluk limanına varamadım bu deryada. Yelken yırtık, kürek kırık. Ben yorgunum, yorgun. Ne can bildiğim dostlardan hayır var, ne de yardan vefa. Deli etti beni haksız yere çektiğim bu cefa. Son bulsun acılarım hiç olmasa bir defa. Belim bükük, yürek ezik. Ben yorgunum, yorgun. Yıllardır bir vefasızı beklemekten, har

Peki aşktan başka servetim yok. Başım darda, canım zorda, yorgunum, yorgunum. Saçımı ağarttı bu dünyadan göçüp gidenler. Gönlümü kararttı haber.

0: güven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var. Bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.

0: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-38-38, 0537-914-82-32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

tut ki gecedir. Karanlık sıvaşır ellerine camlardan. Birden kırmızıya döner trafik ışıkları. Kükürtlü dumanlar yükselir. Korkuya batmış

0: tut ki gecedir. Katiller huzursuz, hırsızlar sinirli. Hainler ürkekçedir. Elleri telefona kendiliğinden uzanıyor. İhanete gece müthiş bir gerekçedir. İhbarlar birer sansar, bir telefondan bir telefona atlar. İhanet bir bilmecedir.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.
2: Akşam erken iner mahpusa.

el inceden içine dolan, alın götüren hasrete. Akşam erken iner mahpushaneye, iner yedi kol demiri yedi kapıya. Birden ağlamaklı olur bahçe, karşıda duvar dibinde üç dal gece sefası, üç kök hercai menekşe. Aynı korkunç sevdadadır, gökte bulut dalda kayısı, başlar koymaya hapislik, karanlık can sıkıntısı. Kürdün gelinini söyler Malta'da biri, ben

0: Gece devriyesi jandarmaların hırsla çakarım kibriti. İlk nefeste yaralanır cigaram. Bir duman alırım dolu, bir duman kendimi öldüresiye. Biliyorum sen de mi diyeceksin. Ama akşam erken iniyor mahpushaneye ve dışarıda delikanlı bir bahar. Seviyorum seni çıldırası.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

mektubum ulaşır. Çarpsana eline kan.

0: olmasın. Şehir merkezi Merkez Köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38, 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli, Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

Erzincan Radyo Cem 95.5. İkimiz de acemi birer aşıktık o zamanlar. Sen yollarda eski bir aşka ağlıyordun. Bense kendimi usta sanıyordum bu işlerde. Ve yağmur gibi akıp giden yıllardan geriye ne kaldığını bilmiyordum. Seni tanıyana kadar. Ama farkındaydım yine de. Ne zaman seninle olsam tanıdık bir kuş çıvıltısıyla uyanırdım her sabah. Şimdi ise kırılgan mektuplar yazıyorum. Hangi adrese göndereceğimi bile bilmeden. Malumun olsun. Ben sende ülkemi sevdim. Hüzün dolu yağmurlarla taşan boynu bükük nehirleri. Ben sende yolları sevdim. Dallarına hiçbir kuşun konmaya bile yanaşmadığı ağaçlarla kaplı yolları. İkimiz de acemi birer aşıktık aslında. Ve çoğu defa ne yapacağımızı bilmeden serseri dolaşırdık sokaklarda.

0: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

zamanın sonsuzluğunu anlamayanlar. Düştük yola, güzel şeyler bulmak umuduyla. Işıklarıyla büyük şehirler yol oldu bize. İstiyorduk yalnızlığı.

Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.

0: Jam 95.5.
1: Ben de şu dünyaya geldim sakinim. Kalsın benim davam, divana kalsın. Muhammed Ali'dir benim vekilim. Kalsın benim davam, divana kalsın. Yorulan yorulsun, ben yorulmazam. Derviş makamından ben ayrılmazam. Dünya kadısından ben sorulmazam. Kalsın benim davam, divana kalsın.

0: güven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-38-38, 0537-914-82-32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

güven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-38-38, 0537-914-82-32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.

Evet arkadaş, kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın.

biliyorum, hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile kopamayız.

0: güven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var. Bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan özgüven kömürde. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: özgüven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan özgüven kömürde. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38, 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli, Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
2: Erzincan, Radyo Can 95.5.

gözlerine. Bu sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye.

sürgünüm gözlerine. O sebepten ah geceye, her sürgünüm gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım,

0: seslerim.
1: Radyo Cem 95.5.
2: Biraz şanı parlatır mısın şanı?
0: Arındım bütün üzümlerimden. Çektiğim her acı silinip gitti de gönlümden. Bir senden vazgeçemedim. Bir senden vazgeçemedim zeytin karası gözlü kız. Haykırılasın da görmeyesin beni. Bir de türkülerden. Aslında vazgeçemediğimiz yıllardır. Vazgeçmeyeceğimiz tek şey var. O da gerçekten bizleri çok iyi ifade eden türkülerimiz.

0: güven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan, Radyo Can 95.5.

0: Erzincan Allah, Radyo Cem 95.5.
1: Beşlerin, yedilerin, gerçek erenlerin yüzü suyu hürmetine. Akşamlar hayrola, şerler defola, yiğitler safola. Varlığımıza, dirliğimize, birliğimize merhaba.

0: iddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür. Siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.

0: bela kömür.
1: Özgüven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var. Bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-38-38, 0537-914-82-32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
2: Erzincan, Radyo Can 95.5.

0: üreten kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.

0: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
2: Erzincan Radyo Cem.

0: güven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var. Bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan.

0: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-38-38, 0537-914-82-32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

ulu bir yoldur. Çamura basarak toz etmesinler. Hakka gidenlerin hepsi kuldur. Bizi bu dergâhtan yoz etmesinler, yoz etmesinler. Olmaz cahillerde ikrara durak. Özünü sel almış dışından kurak. Canları üzerek, gönül kırarak 12 imamı koz etmesinler, koz etmesinler. Evladı Ali'ye etmişiz biat. Ne demek efendi insana cihat? Cumhuriyet bize ecdattan ırat. Münafıklar bundan söz etmesinler, söz etmesinler. Şu ülkede sonu gelmez yalanlar. Bu kadar mazlumun hakkını alanlar. Kendi kör nefsine secde kılanlar. Yanmış yüreğimi köz etmesinler, köz etmesinler. Der Mahzuni, ey sevdiğim bak bana. Hak fitneyi emretmedi Kur'an'a. Aşka taptı Hacı Bektaş Mevlana. Alimler gerçekten naz etmesinler, naz etmesinler.

0: Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
1: Özgüven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38, 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Güven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyoca 95.5.

0: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.

0: özgüven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan özgüven kömürde. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür. Siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: güven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-38-38, 0537-914-82-32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
2: Erzincan, Radyo Cem 95.5.

0: güven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: güven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
2: Erzincan, Radyo Can, 95.5.

0: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-38-38, 0537-914-82-32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Yörük mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı Karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: güven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var. Bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.

0: güven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var. Bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Cam.

0: olsun.
1: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
2: Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
3: Erzincan Radyo Cem 95.5.

Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-38-38, 0537-914-82-32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.

0: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.

0: güven kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-3838, 0537-914-8232. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Can 95.1.

0: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446-224-38-38, 0537-914-82-32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür, güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle beslediğimiz hayvanlardan elde edilen en doğal et ve et ürünleriyle sofralarınıza güven, lezzet ve sağlık taşıyoruz. Taze tereyağından organik sertifikalı karakovan balına, kahvaltılık çeşitlerinden kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma, onlarca çeşit sayısız lezzetlere kadar her şey bizde. Güler yüzlü hizmetimiz ve kaliteye olan bağlılığımızla sofralarınıza bereket ve lezzet katmak için buradayız. Kahvaltılıktan şarküteriye ne olursa olsun, Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyet olsun. Yörük Mandıra et ve et ürünleri Ermar karşısında.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Özgüven Kömür. İddia ediyoruz. Bizde ekonomi var, bizde güven var. Kredi kartına vade farkı yok. 6 ay taksit imkanı var. Kış geldi diye düşünme. Evini ısıtmak dert olmasın. Şehir merkezi merkez köyler. Ücretsiz nakliye. Tam 30 yıllık tecrübe. Ne zaman istersen o zaman evinde. Akabe, Tayyip, Yılyak, Süper Enerji, Meşe Odunu, Çuvallı Tahta Parçası ve Pelet. Ne arıyorsan Özgüven Kömür'de. Sadece Erzincan'da değil, tüm Türkiye'de hizmet. Türkiye'nin toptancısı, Parakende'de de iddialı. Özgüven Kömür, siz istediniz, biz yaptık. Adres Gülabi Bey Mahallesi, Oduncular Sitesi, 979. Sokak, numara 21, İl Özel İdare Arkası. İletişim 0446 224 38 38 0537 914 82 32. Isınmanın adı belli. Özgüven Kömür. Güçlü, güvenli, ekonomik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.